0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Bilasiz mi? Menge canvarlar cüde yakadı.
3: Ayım beni üyde köpünçe mal deyip çakıradılar.
0: Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. O'z ilmidan manfaat olmagan inson bamisoli johildir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otemden, ya onemden ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatan.

Hilola xonim Hamidovadan judayam bir betakror ovoz sohibasi tomonidan bizga uchrashaylik taronasi taqdim etildi. Assalomu alaykum. Yaponiyadan Azamat akaga salomlar. The best deyilgan, rahmat kattakon, gap yo'q deb yozibdilar bu yerda. Boltayev Zohid akamiz, adashmasam ismlari Zohid. Yetib bordi Azamat akaga siz Yaponiyadan yo'llagan ajoyib bir noyob bo'lgan salom, tabriklar. Xo'sh. Assalomu alaykum Oriya dono radiosi ijodkorlari, do'stim Iqboljonga salom yo'llayman. Bugun uning tavallud

0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çamandan, şu vatandan, vatandan ayırmasın.
1: FM 106.5

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. O'z ilmidan manfaat olmagan inson bamisoli johildir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Cim koça, cimcit koça. Koçalarda sarson sevib yig'laganman.
1: Seni hech unutolmadim, unutolmayman.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Bilasiz mi? Menge canvarlar cüde yakadı.
3: Ayım beni üyde köpünçe mal deyip çakıradılar.
0: Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. O'z ilmidan manfaat olmagan inson va misoli johildir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Terining caniga iş hırsası din bağıt müşterinin caniga kipriginge can birle babasta dolay uzun kipriginge.